0: Merkez Radyosu'da
1: Fıldırgıç.
2: Bugün şunaki çarçadım, judayam ağır kun bo'ldi. Bir mas ikkita kasal, yana ikki o'dinam o'tkir zaharlanish ovqatdan zaharlanishgan.
3: Voy, kechirasiz. Siz xirurgmisiz,
2: Ayyo, men oshpazman.
3: A?
2: Oshpaz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinle. Kısa satırda. Mananı anle. Kısa satırda.
2: Ayol kişi, insanın dostu. Ama başkalarına karaganda o köproq öz manfaatını gözlədi.

0: da.
1: Kıldırgıç.
2: Alezan şun, yaşımsan, problemi yok mu? Anuş geldiğenlere de, hamı attı hiç mi? Valla halikim adamı.
3: Hamasi yaxshi, xudoga shukr. Agar endi boshlamasa shikalla, sen keldingku?
2: E, o'rtoq nima sas otdi?
3: Sen kimasini olni ishlamasasmi yaptidi? Ozodjon.
2: O'rtoq, bilasanmi? Negadirchi, bugun g'alati kun bo'ldi. Masalan, hozir avtobusga ketayotdim, hamma menga joy berdi. Yonimda turganlar ham g'alati qarashdi. Nimaga unaqa bilmaysanmi?
3: Bilmadim, e. Atrina hidi juda o'tkir ekanmi? Agar iloji bo'lsa, narroq turgan, iltimos. Sanda g'alati hid kelyapti, Ozodjon.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hani şimdi özümüzü tabi avazlayan bir arna selakı verseyizler. Külge yakışınlarınızı çetlendirip güzelseyiz. Her kanımda halkımız yüden külge boy. Hani nabak etkilerde tabiatına dirgeç kuğunu akal. Her nansadan külge çıkarsa burada. Her sahada külge, her mavzuda dasta dasta külge çıkarsa. Olar egen, keyle uzak eketmeyin. Manası hazır içkili hakkıda ketiyaptır. Şu temanı bağlamak apkete kalamız. Şu mavzuda koyuramız. İçkili gendi, içki olan bu içki bilemedi. Çetten karak olan bence mazada tamamış arkadaş. Aynısı toyhanada. Mikhail Toypas'tan uçuratasız. Katta bir basın bo'layapti, qarang, ikkitasi yonma-yon o'tirib olgan, kelib bu yog'i tekin ekan deb ana olishgan, mana olishgan, to'y hali boshlangan yo'q. Kelin kelgan yo'q, kelin kuyovga hali o'rin tayyor bo'lgan yo'q, ikkalasi tayyor bo'ldi. Katta ko'chaning o'rtasiga bir qitgina olib chiqib qo'yishgan dastyorlar, ikkalasi turibdi, bir-birini ushlab olgan, qo'yib olsa qarab tushi aniq. Ora-orada yurib qo'yishadi, yurishdi ham qarang, o'ng yoqli o'rniga chap oyoq, chap oyoqni o'rniga o'ng oyoq tushadi. Ora-orada to'r oyoqlab olib ketib qolishadi. Olti qadam yurmasdan birinchi kishiga qarab, qara. Baba, babaxti. Toza rasvo bo'lmiz va quyosh tikka kelib qopdi-yu. Ishxonada toza oborib olib kelishadigan bo'ldi. Sekkizimda osmay qarab, nima? Ma masmisan? Quyosh emas, oy-ku deramiz. Quyosh desa oy deydi. Prosta sal to'lishib turgan uchun ko'zingga quyosh bo'lib ko'rinyapti. Quyosh qara, hamma yo'q yopyorilsa oy. Shoshma, shu yerdan birinchi o'tgan odamlar so'raymiz, oy desa sayyor yarimta qo'ysang, quyosh desa mana okan qo'yadi. Bu yoq ekan deb. Unda qarasa jussasi bir kishining odam kelayotgan ekan. O akam desa qo'rqqandan oyoq qo'li ishlamasdan jussasi ikki barobar kichkina bo'lib ketgan, tilaylamaydi. Kechirasiz akalar, shunda tungi smenadan ishdan kelib o'tirdim, jon akalar qo'yib yuborsanglar, bola chaqam bor deysanlar. Qo'rqmay akan, tegmaymiz. Mana bu mas alkash, mani yarim soatdan beri ahvol qilyapti. Tepangizdagi oymi quyoshmi to'g'risini aytasiz, ketaverasiz. Tekkan, nomard. Kecha hali odamni ahvolini qarang. Kechasida qarshisida ikkita barzangi turibdi, g'iring desa soladi, ahvolini og'irligini qarang, quyosh desa bunisi uradi. Oy desa bunisi uradi. Kaldagi ishi aniq. Nima qilish bilmaysiz, akam, aytasizmi, hatizga to'shga qo'yib qo'yganmisiz, shoshib qol. Kechirasiz, akalar. Men bu yerlik emasman. 5 minut o'tar o'tmas ikkinchisi o'zini sal odam hisoblab qoldi bir mahal. Mana qara. Ish. Shuri. Haliga quyosh deyotganing oy ikkalamizga bittadan chiqibdimi? Sekkizimdan qarab bittadan emas, ikkitadan degin to'rtta-ku. Ikkita. To'rtta, to'rtta. Mana orqamda aytsam, bundoq qarasa hali odam gaplashib turgisi allaqachon quyonni urib yuborgan, o'ziga o'xshagan bittasi ag'ana yotgan ekan, shartta o'shda, "O akam, o'lizdan turib, tepangizdagi oy to'rttami, ikkitami?" desa, haliga bular o'zlaridan ekan birpas osmonga qarab bemalol ko'zlarini ishqarab turib, "Akalar, qaysi qatordagisini aytyapsizlar?" derimiz.
0: Hangoma ustalari.

Esim kursun güller olup gelmep mene. Yenge köyle gelgen iken kurmep mene. Kongel uçun bitte mehte koymep.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda bilasan mı? To'ydan oldin bir-birimizga pichillab gapirardik past ovozda.
1: Bilaman, lekin hozir hamchi bir-birimizga pichillab gaplashishimiz kerak.
3: Bu sanga shunaqa tuyulayotgandir. Chunki bizani qo'shnilarimiz hatto pichirlab gaplashganimizni eshitarkan.
1: To'g'ri. Mana kecha yonimizda qo'shnimiz bor-ku, qo'shnimiz. O'sha bir nima deb qoldi.
3: Nima dedi?
1: Uni qulog'i yaxshi eshitmayapti ekan. Shunga doktor aytibdi. O'ng qulog'ingiz tuzalguncha chap tomoningizga yotib turing debdi.
3: Hey, Ozod, bu gaplashayotgan gapimizga nima aloqasi bor?
1: Voy, gap aloqasi bor-de. Chunki u doktorga nima degan bilasmi keyin? O'ng tarafimni yopmasdan chap tarafim bilan yotadigan bo'lsam, ammo qo'shnilarim gapimni eshitolmay qolaman-ku degan.
3: Endi ikkinchi quloqdan ham kalta yerkan-de.
1: Voy.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Şuna Zoha, bitten her şey değil mi?
3: Etur.
2: Bilesem mi? Kaç yon samzan ki gikip geçin, albette bir nama yobup koğutken de duyular, denime gelgin bilmiysen mi? Mana hoziram, sen ketmasingni oldin. Yaxshilab qarab olma. Hamma narsa joydalikka joyda ku, lekin jiyanim qo'lida yukop to'g'i yubib qopdi shuni.
3: Bilasanmi siz oda? Shuchi bizani uyimizda ani Sharik degan itimiz bor-ku. O'sha mani uygacha quruq qo'l bilan qaytsamchi uyga kirgizmaydi-da. Shunga bir nima olib kirishim kerak-da. Shunda indamaydi o'rto.
2: Nima endi qachongacha davom etadi bu nazo? Aunda sen bizani uyimizni ko'chirib olib ketarkan sende?
3: Yo'q, ja unchalik emas o'rto. Qaytarib qolarman hammasini.
2: Unaqada Anam sen uyundan kaçışımdan aldın. Uyum desen küçükün yokşigen. Küçüğü hop kip koşum kereyken de.
1: İki Dugana.

0: Geç.
1: Ye, ha oke. Bugün hem içi olup, her şey içilip yetiştireyim ha. Ha, bugün hem bayram buldu mu? Keçinime duyduyuz. Buldu kem, içiş taşadım diyen kim Murat?
2: Kem, taşeşki taşadı gu. Bugün şu içişi taşıganımızı yudiydi. Uşengiz her kalpime hoş bulduk.
1: Selamız, ençim çoştu oke. Xo'p, ichibsiz. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda arra ko'tarib olib?
2: Ay, rels aralom. Soqta bo'ladi, uka.
1: Nima ishdiz o'zi, aka? Rels ham araladimi? Tom ketibdi-yu, tom. Qani xudinchi? Voy, nima ishdiz? Qani surlinchi? Qani qatta aralash kerak?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Ben oyunu da acayip böyle sen neyse. Lakin bir de haneye bilenip koyu kaldı. İşte bilen geniydi. Bırakızdan tuyun gemi etmedin. Ne gibi bilen ne? Tişliyim mi? Burada şu poçede gelen o restoranla var o. Şu restoranlardaki o katlı bakmayı kitap tuttu. Şendeki ülen vardım. Şimdi çendi. Şimdi yok yaptı.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zode, bu gende tiz. Bu, barbır keç kubuldu ikuna Zoha. Aynı deyin, yine oka katıp gitmesen o bilet küyüp gitmedi ku. Teatr ba, boşlanı boptı. Karışı okun kımastan kırıyla dedi ku. Yine seken hiç kimin belirti kımastan kırışı geri orta. Hop, teatr boşlangani bilan odamla hali uxlab bo'lmagandir. Bilmadim, hamma ham senga o'xshamasa kerak nazo. Jim turgan, bo'l tez yur. Ha, nima bo'ldi? Eshitasanmi nima deyishyapti ratsiyada? Bilmadim, kimdir mentlardan qochgan bo'lsa kerak. Ha, to'xta, nima? Tunda hadibsiz yuzlar bilan tramvay yo'l chetiga olib to'xtating deyaptimi? Ha, nima qildi? Qoida hammaga barobar. Aha.
1: Ikki dugona.

0: Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ay ya ya. Azade, toyumuzda oldu uçuruşkanımız isimde mi?
2: Ha, isimde.
4: O ziyan, uşu damla yakşı ve şu yakımlı damla bugün de.
2: Ha, doğru.
4: Salam biror nima desang-chi?
2: Nima deyman? Aytmayman-u. Zo'r paytlar edi, yaxshi paytlar. Bilasizmi, lekinchi ikkalamiz ham dovdir bo'lganmiz.
4: Nima deganing?
2: Bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'rganmizki, hamma bizga havas qilardi.
4: Aha, esimda. Bir-birimizni rosa yaxshi ko'rganimizda biron bir joyimiz tilinsa, jonimiz og'rotgandek bo'lib tuyulardi.
2: Esimda. Esingizdami? Bir kunchi meni qo'limni bir joyi tilingan edi. O'shanda men sizga ko'rsatganimda o'pib qo'yuvdingiz. İkinci kuniga qo'limni hamma joyini tindalab chiqqan edim.
4: Yo'q.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Kuyan sütke kurtarıp ayıkını biblioteke çekirip koptu. Ayık biblioteke de işlerken.
3: Sağ olayım.
4: Kelen kıyancan kelen.
3: Koşma. Ha?
4: Kıyancan bu yer biblioteke. Bu yerde kitaplar buladı. Koş. Ha yollerler gitaman da bura gezdi kasapanası buladı.
3: Bari indise ettes günem kere. Sağ olayım. Koşma.
4: Kıyancan. Bu yer biblioteke. Bu yerde koş bu meydi kitaplar buladı. Ha, bırak yazı. İnin kızı.
3: Sağ ol ekim. Göç var mı? Şap kulaktan şöyle ben yakara gülay.
4: Yani bir mette göç sorap görsen, ben şey şalpen kulağıyla divel diye mıklap koyamam dıptı.
3: İnin kızı diyor. Sağ ol ekim.
4: Mık var mı dıptı? Mık yollu nergibeydi de bırak yazı kasak parası için yılanı da Türk halıyızı hazma gider. Bir yerde biblioteka kitaplar bo'ladi desa, unda go'sh bog'i adirmiş.
2: Meni tanishlar, ismim Rustamjon, familiyam Qamroqulov, yaqinda Namanganda shaharda garispolkomga 5 ta xotin meni ustimdan arz qilib kiribdi. Shu Rustamjonni dastidan dot. Aylanib ketay, bu qiziqchilar qaysi ministrlikka qaraydi? Ya bu qiziqchilar madaniyat ministrligiga qaraydi. Kimdan shikoyat qilyapsizlar? Mana bu Rustamjondan. Aylanib ketay. Televizorni ochsak shu chiqadi. Radioni ochsak shu. Magnitofonlarni egallayapti, bu dazmol qo'ysak ham shu chiqyapti. Aylanib ketay. Uch qo'rg'onda bir joyda to'yda qiziqchilik qilib turibmandek, to'yda 90 yasharlik enam bor ekanlar, shu enamni zakazlariga binoan obarishgan ekan meni. Enam yelkamga chopon tashlabdan og'zlaridan noslari ham bor, qo'llarida hassa, mani oldimga chiqib, "Rustam tog'anim, shumi?" deb qoldilar. Nevaralari tiki tirigi shu yana, tirigi shu. Mana aytdingiz mikrofonni tuyaga sanchib qo'ydim. İki sütke verseydi bu. Dese inem cüde beni kuruşa arzumandı o gün inemeken ben yakalıp ha kurdum kurdum vay kurup gitme kurdum. Odan kuruşakan orda bakan o. Kırıksılığını kısap kalmasa çelpek görebilirse içemi yemeydi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Nazo, asıl zode.
1: İki Gona.
3: Asıl zode her doyum şuna kabul edin. Her doyum sana etkeniğine kısan bir bala buladı. Şimdi bu çukurluğuna kanaklı çıkıp gitmemiz. Biz onu hiç kim eşitmese. Sana yapınca kırıp man.
2: Ne mi? Bana maddi laptan kıyanım yok Nazo.
3: Ben sana ettim. Şu yoldan yürümeyle udum. Ne içimde ettim? Bilmeyen joylarından yürüp git uğrasan. Ama ne odamı yapınca kırsınca sana.
2: Bob dendi. Bakır olmayayım bence. Bana sen bilen bir bara var. Oturun bana uyu.
3: Oturup bana udum. Oturunmazdan öyle. Buradan kanaklı çıkıp gitişi.
2: Oyla vama, ana kanazo, kim yana harekat kuruyulu balki çıkıp gider mizi?
3: Şunca urun deyip barabır çıkamadı, gümünden kenep çıkamayımız.
2: Kim yana vurmadı harekat kuruyulu, ayar bulması, kim uydan varıp narvan op gelemen, kim uşana çıkamayız.
3: Sen kızca başım bana yıkılıp sana çıkırgı.
2: Bilmedim o, lakin başımcı cüdeyem yama arvadı, kattan bildin orta.
3: Kattan bulardı, gapır otken gapılar indendi, sizil vattı. Tuğ bakalım, uyge varıp narvan op gelermişi, çıkırda oturumuz o.
1: İki Dugana.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yani bana kızlarımız oturuştu. Cüda acayip çıralı güzel kızlarımız. İffetli bunlar hamması cüda yakşı. Kaç an yakşı? Turmuşka çıkınca yakşı. Turmuşka çıkkandan ki erkeklerine nispeten sal yaman bularak. Yani kanaka deyin. Erkek kişinin işe sokuverek. Bitti ikide bolali bugün geçiyor. Ey deyip çakırarak. Dedesi demesek. Yok mesela hüy derek. Cek karı olmasa soğuk oldu bularak. Bir kelin deyin. Toy otken, oradan 15 gün otkenden ki, karım katta tağaranı koyup alıp kir yuvu yaptı. Kir de yuvup, kirantik arıgıtı yaptı. Mıraşlı kazgı oğlu yaptı, kiyobaların nereye de otun kılıyorsa, sen kiyobalı otun kılıç bulan var. Hıy! Sen, ne dedin canım? O kirler diyor Ayşe var, önce köpeyip git oldu. Yoğduk görsün ki. Top böyle de, üç gelip kiyobalı aslı yaptı. Doğru giden ne zaman aslı yaptı? Havlunu erçe bayram kutlaş yaptı. Katten bile de o halde çekeyi asladı gönlendirlerdi. Ular diyeyim aslı var oraya geldi. Ana endi qarang, kelin bola non yasashni boshladi. Xamir qilyapti, qarang, to'g'riga xamirni suv olgan, ko'tarib uradding, xamirni mana shunaqasiga eshibding endi, bosyapti. Xamir bo'lganiga pushaymon bo'lib ketyapti xamir. Ko'tarib to'g'ridan olib yana qaytarib uryapti ding. Osh eziyapti. Nonni yasayapti, yana kiyov bilan chaqiryapti. Hey, desa kiyov bola o'tin qilyapti. Tiriq, tiriq. Hey, desa qarang, desa ha nima deysiz? Tandirga o't yoqib yubor, non yasayapti o'tin, ulgimay qolishim mumkin. Xo'p bo'ladi. Uch vaq o'zipa bilan tandir qiziydi. Kuyov bola nima qiladi? 15 vaq o'zipani tiqib tashlaydi. Vajang tandirni ustida ham qizaveradi. Tagi ham qizaveradi. Qo'shni devorga qilingan bo'lsa, qo'shni devori ham qizaveradi. Ba'zi kelin non yopishni boshlashi bilan narigi tomondan qo'shni ham tezay yopadi, devor qizib qolganda. Ayni qasdi. Endi uni ham qo'yaveringlar. 2-3 ta bolalik, 4 ta bolalik bo'lganingizdan keyin qo'l mashikka chiqib olib f bo'lib qolar ekan bular.
3: Qayerga ketyapsiz? O'tiring, ko'milib 8 ta bolangiz bor.
2: Tiqilishda 4 ta bolani 2 ga ko'paytirib ham bo'laveradi. Undan tashqari bu ayollarimizni har tomonlama bori yaxshi ekan. Agar bular bo'lmasa-chi, voy, mana u paypaq janavar 2 kun yuvilmasa-chi, bitmojit hidi kelib qolar ekan. 3-chi kunga o'tgandan keyin fransuzizki duxin hidi kelar ekan. Agar 3-4 kun yo'q bo'lib ketsa, bu paypaq janavarni yechgan joyda tika turadigan bo'lar ekan. Yana 2 kun qolib ketadigan bo'lsa, paypoqni yechgan joyida qatib qoladi. Valinka.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Nasıl Zoha'da?
1: İki Gona.
3: Vav Nazo, kolindi günahım çı çıralı uzu, kança geldin?
4: Yoktum sen ye çıralı ye, lezama bunu çı Fransiyedeki maşhur zargar yasagen, hakiki sanat asarı karagen.
3: Ben senden kim yasagen dip soravatkenim yo, kança ge aldin dip soravma Nazo, kança ge?
4: İtsam çı iş olmaysan, naht 350 min zomge satı aldım.
3: Yok e, dahşet kua.
4: Şuna ka?
3: Ya kani Nazo, vay, zireyi yamapsam mı? Onu kança geldin?
4: Agar bilsen bu zireyinin arı iki barabar dahşet. Shat keting, tushundingmi?
3: Ola, aldashyam, qotirasan de, o'rto.
4: Ha, voy rostdan nimaga ishonmaysan?
3: Ishonaman, o'rto, ishonaman. Senga ishonmasam, kimga ishonaman? Ha, tinchlikmi? Nimaga boydan beri derazadan pastga qarayapsan?
4: A, yo'q, o'zim shunda.
3: Nima bo'ldi? Ha, yoki bu bittasi kutyotuvmidi?
4: Voy, asizoda, bu tez mani bekit, iltimos, o'rto. Faqat tezroq bo'lgan, iltimos, mani bekita qolgin. Muloqot tez.
3: Nima bo'ldi? Sal buni tushuntirib gapirsang-chi?
4: El mahalladagi tilla magazin kirib bularni bitta taqib ko'ray deb olgandim. Keyin xayol bilan chiqib ketdimman. Ana qaragi egasi meni kuylab kelyapti. Bul.
3: Shunaqa degan. Yaxshi. Men seni tanimayman. Bor o'sha fransiyali mashhur zargaringiz. O'sha seni bekitsin sotuvchidan. Aldoqchi.
4: Voy, voy, o'rtoq. Hey.
1: Ikki dugona.

0: Ailə.
1: Vostaki.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş ailə.
1: Ayayam. Vostaki. Barbaramsız, boşqaça adamsız de.
3: Az aşk. Tinchlik mi? Ko'zingni chiroyli ko'rinib ketyapmanmi yoki biron bir ishingiz bormi?
1: Yo'q, Vosta aka. Kechachi dugonam Iroda bor-ku. O'shani eri rossayam uribdi. Urgani yetmasdan so'kibdi, haqoratlabdi. Uydan haydabdi. Yaxshi bola deb yurdim uni. Qarab tursam, umuman bizi bilmagan qirralar ochilib ketyapti-da.
3: Ozoda bizda ham buning qirralari bor, shoshmay turgin. Faqat ular hali Ubukovkazdan ham bizilgani yo'q. Shoshmay tur.
1: Rostaki, siz tushunmayapsiz. Uni eri uribdi demoqchiman.
3: Ha, gapingni tushundim. Demak, siz ham meni bir yaxshilab do'pposling demoqchisan-da. Hozir qotiramiz-da.
1: Voy, Rostaki, nima qilasiz?
3: Hozir mana.
1: Voy, voy.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Ha, hormat şimdiki. Kalpten ki o sen.
3: Assalamu aleyküm. Ha, şifakar kabulden.
2: Ya, ha, tinçliyim ha.
3: Şifakar menge bir ay oldu. Sarımsoq piyozga parhezga o'tishib yuruvdi. O'shanga yana bir oldiga o'tib keldim-da.
2: Ha, yaxshi. Xo'sh, necha kiloga ozding? Natija qalay, natija?
3: Yaxshisi, qancha do'stlaringdan ayrilding deb so'rang. Qo'ying, o'ke, buni gaplashmaylik. Aytgancha, o'ke? Uyda sichqon paydo bo'ldi deb o'tuydingiz. Shu, menda sichqon dori bor. Olasizmi? Sotaman.
2: Jazor bo'lardi. Qani, olchi. Xo'sh, buni nima qilish kerak?
3: Sichqon chiqilgan teshigiga qarab turasiz. Sichqon chiqishini poylab turasiz. Chiqqandan keyin qattiqroq bitta-bitta narsa bilan, misol uchun, oyoq kiyimmi, bolg'ami, shu bitta-bitta narsa bilan boshiga urasiz-da, keyin sekin dumidan ushab, og'zini ochasiz. Keyin mashi bir choy qoshuvda ko'payib ham ketmasin, kamayib ham ketmasin. Bir choy qoshuv miqdorida dorini og'ziga solasiz. Keyin bu atrablini bo'lib o'ladi.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Stolitsa 3 часа.
2: Markaz Radiosi.